Bravi trangolik sagınan, aynı mıradan bir midelerin. Vizu bile var nasıl bir fal, yakalık ve kamerin belin.